yoksa solda böyle, sizi yoksa solda böyle. Karo kamerasına bassa, karo kamerasına bassa. Soğuk dözü soyalıştı, soğuk dözü soyalıştı. Raba karo kapağında, raba karo kapağında. Asfid ralda zelora zelda, asfid ralda zelda. Soğuk yalga diye nile, soğuk yalga diye nile. Karo kapa de kohale, karo kapa de kohale. Oy rau, klapsi, oy rau, klapsi. Raba rostbe.